0: Tamam, şu an hepsi var. Ha.
1: Kankalar.
0: Belki daha çok bir yol var.
1: Eğitim sefri.